0: Music to me is life. It is breath. It is water. It is my passion and obsession.
1: Cosmo, der Sound der Welt.
2: Du man. Yeah, man like arts. Wagwan, bruv. Gang business, innit? Çok çektik duman, duman, duman, duman, duman, duman. Çok çektik duman, duman, duman, duman, duman, duman, duman. Senin sevgin yalan, hep yollardayım like varan. Çok çektik yorgun kafam, çöpten yaram, çok yaram derin. Çok çektik duman.

Can't. Young Murder, I'm a don. Shady cup for a year, have a don. Gal catch benimle buradan. Oh deli gacı, yok bunun ilacı. O başımın tacı, yaktım içtim ağacı. Çok çektik duman.

tamam der. Yak şu çiçekleri boz. Yarimin leblebi lepleri close. Körlü saçıyla kuzum merinos. Tatile gittik çeşme asos. Senneki çift benneki floş. Çekmişsin kız anana. Al bende var banana. Her noche her manana.

0: Cumartesi günü Türkiye siyasetinde eşi benzeri görülmemiş bir manzara yaşandı. Türkiye'nin kurucu partisi CHP, Ankara'da iki ayrı bölgede iki ayrı genel başkanın katılımıyla vatandaşlarla bayramlaştı. Bir tarafta CHP genel merkezi önünde atanmış genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu konuştu ve Özgür Özel ile ekibini 2023 CHP kurultayını kastederek adeta AKP medyasının ağzıyla suçladı.
1: O kurultay Türkiye siyasetinde bir milattır. O gün yaşananlar, o günden sonra ortaya çıkan iddialar, yargıya taşınan dosyalar, kamuoyunda oluşan derin kuşkular ve bugün geldiğimiz nokta hepimize şunu göstermiştir. Bir siyasi partinin iç demokrasisi sakatlanırsa ülkenin de demokrasisi sakatlanır.
0: Aynı dakikalarda CHP'nin seçilmiş genel başkanı Özgür Özel Ankara Güven Park'ta partisinin il başkanlığı önündeydi. 10 binden fazla kişinin katılımıyla adeta mitinge dönüşen bayramlaşma programında konuşan Özgür Özel, CHP genel merkezi önünde Kılıçdaroğlu'nu dinleyen kalabalığın oraya nasıl geldiğini de anlattı.
2: AK Parti'den destekle, TGRT'den kampanyayla önünde A Haber'in TGRT'nin canlı yayın yaptığı Türkiye'nin dört bir yanından parayla gündüz tarlada çalışacak olanları dahi yevmiyeni verelim, yemeğini verelim, paranı verelim diye taşımayla göstermelik bir cılız kalabalıkla meşruiyet arayışı var. Bir tarafta milletin ta kendisi var. Milletin ta kendisi var.
0: Bu hafta CHP için çok hareketli geçecek. Grup toplantısı yapılabilecek mi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde, bu henüz belli değil. Kurultay için yeterli imzalar toplanabilecek mi? Ayrıca CHP'nin önümüzdeki seçimlere girememe tehlikesi de söz konusu. Ekimizden Serhat Doğan son gelişmeleri ve Özgür Özel ve ekibini bekleyen tehlikeleri aktaracak bize. Sonrasında siyaset bilimci Sezin Öney ile bir röportajımız olacak. Kendisinden Özgür Özel ve ekibinin ellerinde şu anda ne gibi imkanlar olduğunu ve yeni bir parti kurarlarsa bunun sonucunu ne olabileceğini öğrenmeye çalışacağız. Kozmo Türkçe'ye hoş geldiniz. Mikrofonda ben Aydın Işık. CHP'de mutlak putlan kararının ardından siyasi hareketlilik ve Özgür Özel ile Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki siyasi hamleler hız kesmiyor. Ankara'daki bayramlaşma programlarında üstünlüğü Özel cephesi elde ederken şimdi gözler yarın gerçekleştirilecek CHP grup toplantısına çevrildi. Ayrıntıları konuşmak üzere ikimizden Serap Doğan var şu anda stüdyoda. Serap, CHP'de mutlak putlan kararının ardından gözler yarınki grup toplantısına çevrildi. Bu krizin merkezinde tam olarak ne var, son gelişmeler nedir?
3: Özgür Özel 23 Mayıs'ta CHP Genel Merkezi'nde yapılan kapalı bir grup toplantısında grup başkanlığına aday olduğu aydın ve 95 oyla yeniden CHP Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Başkanı seçildi. Hatta Kılıçdaroğlu bu seçimin hemen ardından sosyal medya hesabından kendisini tebrik ediyor, görevinde başarılar diliyorum paylaşımı yapmıştı. Söz konusu Cumhuriyet Halk Partisi ise gerisi teferruattır mesajıyla da Özgür Özel'i kutlamıştı.
0: Kutlamıştı o zaman yapılandı. Son olarak da Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçen cuma CHP'li milletvekillerine talimat göndererek ben onay vermeden grup toplantısı yapılamaz dediği ve böylece Özgür Özel'in grup toplantısı yapmasını engellemeye yönelik bir hamlede bulunduğunu da biliyoruz.
3: Evet.
0: Seçilmiş genel başkan ile mahkeme kararının ardından göreve gelen yönetimin bu açıklamalarla iyice karşı karşıya geleceğini anlıyoruz. Peki bu çıkış yarınki grup toplantısı açısından tam olarak ne anlama geliyor?
3: Özgür Özel cephesi grup toplantısını gerçekleştirmekte kararlı, ancak Kemal Kılıçdaroğlu'nun Özgür Özel'in CHP grup başkanı sıfatıyla grup toplantısı düzenleme yetkisine itiraz ederek konuyu Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na taşıdığını da biliyoruz. Özel cephesi ise TBMM iç tüzüğü ve CHP grup iç yönetmeliğine işaret ederek grup toplantısının yapılacağını savunuyor.
0: Peki toplantının engellenmesi halinde nasıl bir yol izlenecek Özgür Özel ve ekibi tarafından?
3: CHP kulislerinde konuşulan senaryolara göre CHP grup toplantısının yapılmasının engellenmesi ya da grup kapısının kilitli olması halinde milletvekillerinin ve parti yöneticilerinin toplantıyı meclis bahçesinde gerçekleştirebileceği konuşuluyor Aydın.
0: Şimdi Özel yönetimin olağanüstü kurultay konusunda da hazırlık yaptığı belirtiliyor ve bu biliniyor. Parti sözcüsü Zeynel Emre mahkeme kararına göre yetkili delegelerden bugün itibariyle imza toplamaya başlayacaklarını açıklamıştı hatta.
3: Evet Aydın, hatta Özgür Özel olağanüstü Partisi kurultay için ilk imzaların geldiğini açıkladı bugün.
4: Sabah saat 8'i birkaç dakika geçe ilk imza Siftah'ı Kayseri'den belgede Allah'tan notuyla Kayseri delegemizden geldi. Ardından Rize'nin tüm imzaları 10 dakika sonra tamamlandı. Hızlı bir şekilde tüm Türkiye'den imzalar alınıyor. İşte 550'nin biraz üzerinde bir imzaya ihtiyaç olduğunu söylüyor arkadaşlar. Bu rakam çok hızlı şekilde toplanır tabii ama olabilecek en yüksek imza sayısıyla birlikte biz bu kurultayla ilgili ama çok da gecikmeden bir an önce de başvurumuzu yaparak ilerlemek istiyoruz.
5: Özgür Özel ve ekibi kurultayın bir an önce yapılması gerektiğini söylüyor ve aciliyetine ilişkin açıklamalar da yapılıyor. Nedir bunun tam olarak sebebi?
3: Özel'in son MYK'sında parti sözcülüğü görevini üstlenen İstanbul Milletvekili Zeynel Emre'ye göre kurultay konusu sadece parti içi bir tartışma değil. Emre, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlediği basın toplantısında CHP'nin önünde bir varlık yokluk meselesinin olduğunun altını çizdi. Bunun nedenlerini de şöyle sıraladı.
6: Çünkü 2023-4-5

0: çökertme, tarihten silme operasyonudur. Bir an evvel seçim demeyen, bu yönde karar almayan, irade göstermeyen herkes bu işin sorumlusu olur.
1: Zeynel Emre'nin açıklamasını özetlemek gerekirse, mahkeme kararları nedeniyle CHP'nin son geçerli kurultayının 2020 yılına dönmesi halinde yasal süreler açısından seçimlere katılma yeterliliği de riske girebilir.
2: Şimdi Serap, son günlerde siyaset kulislerinde çok çarpıcı bir iddia da konuşuluyor. Özgür Özel'in dokunulmazlığının kaldırılabileceği, hakkında FETÖ terör örgütüyle bağlantılı olduğu iddiasıyla bir soruşturma başlatılabileceği ve hatta tutuklanmasına kadar uzanabilecek bir sürecin hazırlıklarının yapıldığı öne sürülüyor. Bu yönde bazı adımlar atıldığı da iddialar arasında. Peki Özel cephesi bu söylentilere nasıl yaklaşıyor?
1: Aydın, Özgür Özel'in ekibinde olan CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu hafta sonunda Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu festivaline katılmak üzere Köln'deydi. CHP'nin yurt dışı örgütlenmesinden de sorumlu genel başkan yardımcısı olan Kayışoğlu, Kosmo Türkçe'ye bir söyleşi de verdi. Kendisine siz böyle bir tehlike görüyor musunuz diye sordum. Yanıtı şöyle oldu:
3: ne yaparlarsa yapsınlar, ister hepimizi tutuklasınlar, ister soruşturma, zaten açıyorlar, soruşturmalar açsınlar. Tabii bilemiyoruz, her şey olabilir ama yapılacak her şeye karşı direncimiz tam, mücadele azmimiz yüksektir. Hiç fark etmez ne yaparlarsa yapsınlar. Yani koltuklarımızı elimizden alarak bizi yok etmeye çalışacaklarını zannedenler yanılıyorlar. Biz koltuksuz, makamsız da mücadelemizi sürdürürüz. Milletimizi elimizden alamıyorlar. Milletimizle beraberiz. Arkamızı dayadığımız, bizimle beraber yürüyen büyük halk kitlesi var. O yüzden de güçlüyüz. Stratejimiz budur. Milletimizle beraber iktidara yürümektir.
2: Şimdi bir de Almanya ve genel olarak Avrupa'nın CHP'de yaşanan bütün bu gelişmeler karşısında büyük ölçüde sessiz kaldığı yönünde eleştiriler var Serap. Kardeş parti SPD'den bazı siyasetçilerin sosyal medyada paylaştığı dayanışma mesajları dışında tepkilerin oldukça sınırlı kaldığı da görülüyor. Bu konuda tam olarak ne dedi Nurhayat Altaca Kayışoğlu?
1: Kayışoğlu da SPD'nin destek açıklamaları yaptığını hatırlattı Aydın. Ayrıca Sosyalist Enternasyonal'in mahkeme kararlarıyla göreve gelen Kemal Kılıçdaroğlu'nun değil Özgür Özel'i CHP Genel Başkanı olarak muhatap alacağını açıkladığını belirtti. Ancak buna rağmen uluslararası tepkilerin yeterli olmadığını düşündüğünü de söyledi. Bunun nedenlerine de değindi.
3: Yani şöyle bir şey var. Şimdi Avrupa'da veya başka yerlerde genellikle siyasetçiler artık daha çok çıkar odaklı siyaset yapmayı tercih ediyorlar. Yani bir zamanların insan hakları hassasiyeti, bir zamanların demokrasi konusundaki önceliği yaşanan bu süreç içerisinde çıkarlara dönüşmüş durumda ve bu da insanlığa ve ülkelere, dünyada yaşayan bütün insanlara zarar verir bir hale gelmiş. Herkesin bir an önce bazı temel ilkelerde artık birleşmesi gerekiyor. Çıkardan öte insanlığın geleceğini etkileyen ilkeler olmalı.
1: Avrupa'daki siyasetçilere ve demokratik kurumlara bu sözlerle de çağrıda bulunduğu CHP'nin yurt dışı örgütlenmesinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı.
2: Bu arada hemen dinleyicilerimize hatırlatalım. CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu'nun bizlere verdiği röportajı Facebook sayfamızda bulup izleyebilirsiniz. Çok teşekkürler Serap verdiğin bilgiler için. Şimdi telefon attığımızda Türkiye'den siyaset bilimci Sezin Öney var. Merhabalar Sezin Hanım.
4: Merhaba.
2: Sezin Hanım, önce sıcak bir gelişmeyle başlamak istiyorum. Bugün yeni bir kurultay için ilk imza geldi bir Kayseri delegesinden. Özgür Özel 550'nin üzerinde imzaya ihtiyaç olduklarını belirtti. Fikriniz nedir? CHP gerçekten kurultaya gidebilir mi bu şekilde imzalarla?
4: Ya şimdi orada muhakkak ki yeni yönetim, yeni eski yönetim diyelim, bir bu konuyla ilgili engel çıkaracak. Yani onların niyeti kurultaya gitmek değil. Dolayısıyla istenildiği kadar işte imza toplansın ki bu konuda sıkıntı çekeceklerini sanmıyorum. Çünkü genel olarak örgütlerin desteği Özgür Özel'den yana. Ama yani bunun bir kurultayı mobilizasyonu sağlaması şu aşamada çok mümkün gözükmüyor. Eski yeni yönetimin inadı yüzünden. Gelmişken kalmak istiyorlar belli ki.
2: Peki yeteri kadar imza toplanırsa yeni yönetim, yeni eski yönetim sizin tabirinizle nasıl engelleyebilir bu kurultayı?
4: Yani yasal bahaneleri var, işte kararın kesinleşmesiydi vesaireydi, o gibi durumlar var, zaten onu söylüyorlar. Yani kararın kesinleşmesi için de işte Yargıtay'ın karar vermesi gerekiyor. Yani işte her zaman bir bahane bulunabilir. Yani bu baştan hukuksuz bir karar söz konusu olduğu için mesele orada siyasi niyetin ne oldu? İktidarın siyasi niyetinin ne oldu? Ve Kılıçdaroğlu yönetiminin niyetinin ne oldu? Gerçekten kurultaya götürmek istiyorlarsa tabii ki bunu yapabilirler. Ama yani bunu İstanbul'da yaşadık çünkü. İstanbul'da mümkün olabildi. Bir tür simülasyon.

0: yaşanmıştı İstanbul'da zaten bugün olanların. İstanbul il yönetimi bakımından söylüyorum. Oradaki hukuki süreçler bakımından söylüyorum. Ama yani burada önemli olan o niyet ve o niyette hem iktidar tarafında hem de CHP'nin yeni yönetimi, Kılıçdaroğlu yönetimi tarafında bu işi mümkün olduğunca uzatmak kurultay konusunu.
1: Yani anladığım kadarıyla 550 değil istedikleri kadar imza toplarlarsa toplasınlar diyorsunuz
0: Tabii.
1: Özgür Zarep ve ekibi için bu kurultay zaten engellenecek. Şimdi bir de biliyorsunuz birkaç gündür çok çok...
0: Delegelerle ilgili bahane buluyorlar.
1: Aynen
0: çünkü
1: delegelerle ilgili. Şimdi biliyorsunuz bir de birkaç gündür Türkiye'de çok önemli bir tartışma daha başladı. Eğer ki bir erken seçim olursa CHP'nin bu seçimde saf dışı kalacağına dair söylemler var. Gerçekten mümkün olabilir mi bu?
0: Evet tabii ki yani şimdi orada... Kurallar açık. 2020'ye dönüldükten sonra da işte 6 yıl içinde bir partinin iki tane kurultay yapması gerekiyor. Olağan kurultay yapması gerekiyor ve CHP onu yapmamış tabii durumuna düşüyor şimdi. Öyle bir durum var ki gene siyasi bir karardan bahsediyoruz, durumdan bahsediyoruz. Bugün işte böyle bir tehlike yok vesaire gibi görüşler bildirilir. Bu böyleymiş gibi yapılır. Sonra seçim zamanı geldiğinde küt diye bu karar alınabilir. Mesele o. Yani tam seçimler arifesinde zaten verilecek bir karar. Yani biz bugünden bunun böyle olup olmadığını bilemeyiz. Eğer yapılmazsa o kurultay ve o önlem alınmazsa tam seçimler gelmişken ya böyle bir durum var diye gayet de haklı da bir hukuki de bir durum olur yaratılan tuhaflıktan dolayı. O zaman maalesef yapacak bir şey de kalmaz. Tam seçimler öncesinde yüzleşmek zorunda kalır.
1: Ve CHP de bu şekilde seçimlerin dışında kalır diyorsunuz.
0: Evet.
1: Şimdi bir Kılıçdaroğlu tarafına geçmek istiyorum. Kılıçdaroğlu'nun parti meclisi listesi için bir liste dolaşıyor deniyor ama en az 20 siyasetçi bu listede yer almak istemediğini belirtmişti. Kılıçdaroğlu'nun çevresinden de ona karşı olanlar var izlenimi doğuyor. Siz nasıl görüyorsunuz?
0: Tabii yani o kadar büyük toplumsal tepki var ki normal şartlar altında mesela Kılıçdaroğlu'nun yanında yer almayı düşünenler veya yer alanlar dahi bu tepkiyle yüzleşmek durumunda kalıyor. Ondan dolayı da kimse gönüllü olarak onun kurduğu herhangi bir yapıda, parti yapısında yer almak istemeyecektir. Ha yer almak isteyenlerin de muhakkak bir sebepleri var. İşte talepleri var, çıkarları var vesaire. Bundan dolayı onun dışında, o çıkar grubu dışında gönüllü olarak gerçekten kendi isteğiyle, kendi işte arzusuyla, siyasi olarak bunun doğru olduğunu düşündüğü için kimse yer almaz.
1: Şimdi siz bir siyaset bilimci olarak son bir hafta 10 güne baktığınızda Kılıçdaroğlu ve ekibinin performansını nasıl görüyorsunuz? Toplum özellikle CHP seçmenini haklılıklarını inandırmayı başarabilirler mi sizce?
0: Yok yani orada herhangi bir şekilde bir şüphe uyanacaktıysa bir acaba yani olabilir mi ve haklılar mı ya da işte bu ekiple de olur mu gibi bir şüphe olacaktıysa da o bitti yani o güveni kaybettiler. Tamamen negatif bir performans gösterdiler öyle söyleyeyim. Bir kere bayramın birinci günü iş tamamen o haram arabalarla başladı. Haram arabalar konusuyla başladı. İşte o zaten hem sakil bir girişimdi bir iletişim siyasi iletişim bakımından yani bayramını düşünün kırgınlıkların bitmesi gereken zamanda siz böyle bir çıkışla işte haram araba falan filan diyorsunuz. Sonra bir de o üstelik de geri adım atıyorsunuz çünkü doğru çıkmıyor. O zaten bir iletişim faciasıydı. Ondan sonra baktığımızda zaten akabinde yapılan verilen mesajlarda hep negatif oldu. Kılıçdaroğlu'nun o konuşması bir kere zaten şimdi insanları ajanlıkla işte FETÖ tırnak içinde üyesiydi bilmem ne bunlarla suçlamak. Yani korkunç şeyler. Bu söylemle kimseyi kazanamazsınız. Kimseyi yanınızda tutamazsınız. Eğer tabii ki mesele başkaysa bir çıkar meselesi ise o zaman problem yok. Tabii ki evet o tarafta yer alınabilir. Ama genel olarak CHP kitlesi ötesinde geniş kitleleri de ürkütmeleri ve korkutmaları bakımından bu nedir ne oluyor diye o zaten FETÖ ajanı çıkışı yetti.
1: Sizin Hanım sizden bir şey öğrenmek istiyorum. Siz senelerdir Türkiye siyasetinin içerisindesiniz. Hem CHP'yi yakından takip ettiniz hem Kemal Kılıçdaroğlu'nu 13 senelik genel başkanlık döneminde takip ettiniz. nasıl bir Kemal Kılıçdaroğlu'yla karşı karşıyayız? Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun daha CHP genel başkanı iken de zaten izlediği, dışarıya çaktırmadığı farklı bir politika, farklı bir ideolojisi vardı. Biz mi bunu anlamadık ya da CHP'nin seçmenleri mi bunu anlamadı 13 sene boyunca? Ya da son 2,5 sene içerisinde genel başkanı değilken tamamen değişmiş bir Kılıçdaroğlu'm var. Nasıl bir Kemal Kılıçdaroğlu var ki sanırım bunu Türkiye'de halen milyonlar anlamıyor ya da anlayamıyor. Sizden duymak istiyorum.
0: Ya işte gerçekten çözemiyor insanlar ve negatif tabii ki bakılıyor. Öyle pozitif bakanı ben göremedim gerçekten de. Yani biz mi hep yanlış gördük, yanlış algıladık? Yani hep görevli miydi? Hep bir iktidar tarafında aslında görevlendirilmiş bir CHP genel başkanı mı vardı? İnsanlarda böyle bir sorgulama başladı. Tabii bu da çok ağır bir şey. Çünkü siyasete ve bütün genel olarak her türlü insanların Kemal Kılıçdaroğlu'nun gelmişine, geçmişine, her şeyine büyük bir güvensizlik duymaları söz konusu. Kandırılmışlık hissi söz konusu. Bence bana kalırsa Kemal Kılıçdaroğlu'nun çevresinde her zaman bir parti mekanizması vardı ve bir boş kap düşünün. Onu farklı düşüncelerle, daha çekici gelebilecek bir takım siyasi imajlarla doldurabiliyorlardı. Fakat şimdiki Kılıçdaroğlu tabii ki bir büyük bir kinle hareket ediyor. Kindarlıkla hareket ediyor. Yani belli ki işte gazeteci İsmail Arı'yı ziyaret etmiş, hapisteki gazeteciyi. Orada da konuşması, yani onu da şok etmiş tabii ki. Konuşması işte bu kurultayı kaybetmesini hazmedemediği ve hala onunla ilgili müthiş bir kin tuttuğu algısı olmuş. Öyle bir portre çizmiş. Bence evet bu var. Bunun ötesinde de kendisinin muhakkak ki görevlendirildiğini düşünüyor bana kalırsa. Yani her zaman işte o devlet tarafından görevlendirilme, devlet tarafından bir daha kendisinin üstünde bir karar mekanizmasına tabi olma arzusu ve isteği Kemal Kılıçdaroğlu'nda vardı. Bana kalırsa öyle bir arzusu var. Yani bir devlet görevini yerine getirdiğini düşünerek de kendini ikna ediyor olabilir. Ama ne olursa olsun yani büyük bir tabii ki kırılma yaratıyor insanlarda.
1: O zaman bir de son olarak Özgür Özel ve ekibine gelmek istiyorum. Onların elinde önümüzdeki süreç için ne tür kozlar var ve nasıl başarı sağlayabilirler? Onu öğrenmek istiyorum sizden.
0: Yani Özgür Özel ve ekibinin iki kozu var. Bir siyasi zeka. O tarafta gerçek siyasetçiler o tarafa geçti. Yani siyasetle alakası olmayan çıkar grupları. Ben siyaset profesyonelleri diyorum ona, onlara. Onlar ve onun ötesinde işte Kılıçdaroğlu ile beraber bir devlet görevi tırnak içinde aldığını düşünen ve siyasetçilikle alakası olmayanlar bir tarafta. Diğer tarafta gerçek siyasetçiler var, politikacılar var. Çünkü şu an Özgür Özel'in yanında yer almak yani bedel ödemek demek. Dolayısıyla bunu bir ilke üzerinden yapıyorlar. Gerçekten ilkeli olanlar veyahut da işte siyasi olarak da bir zekası, bir gerçekten yeteneği olanlar Özgür Özel'in tarafında. Ve bununla beraber tabii ki halk desteği. Yani bu planların içinde iktidar tarafında olsun, Kılıçdaroğlu tarafında olsun halk yok. Yani halkı tamamen, yani halkın ne düşündüğünün önemi yok. Sanki hiçbir zaman Türkiye'de seçim olmayacak veyahut da işte kimsenin seçim olmasını geçtim. Hadi diyelim ki seçim bir realite değilse bile veyahut da işte CHP bir şekilde seçimden dışlanabilecekse bile insanların bir şey düşünmediğini veyahut da bir herhangi tutumlarının önemi olmadığını düşünen bir yaklaşım var. Halbuki öbür tarafta da aslında gerçek gücünü buradan alıyor Özgür Özel ve etrafındakiler. Halkın da bir iradesi olduğunu, Türkiye'nin tarihi bakımından, Türkiye'nin genel yapısı bakımından halkın iradesi, milletin iradesinin asıl olan olduğunu düşünenler var. O yüzden CHP ötesinde bir tepkiden bahsediyoruz aslında. Ya bu tepki, bir de şöyle düşünmeyin. Sırf yani Türkiye'de insanlar işte tepkisiz her şeyi kaldırabiliyorlar, sindiriyorlar falan değil. Ya bir şekilde belli bir noktada tepkilerini ortaya koyuyorlar ve sadece dediğim gibi CHP seçmeni değil, genel kitlenin bir huzursuzluğu ve mutsuzluğu söz konusu. Ama bu nereden, nasıl ortaya çıkar, nasıl kendini gösterir, ne olur? Bunu öngörmek zor. Çünkü bir siyasi deneyin adeta içindeyiz. O yüzden yani Türkiye tarihinde olmamış derecede millet iradesi, halk iradesi geride bırakılmaya çalışılıyor. Yani darbe dönemlerinde bile bunun belli bir sürede işte gene siyasetin ortaya çıkacağı, partiler vesaire, bir işte o sandık olacağı gibi bir inanç vardı. Şimdi onun bittiği bir noktaya geliyoruz. O yüzden ya buradan ne çıkacağı, bu deneyin içinden tahayyül etmek zor. Ama her ne olursa olsun yani millet iradesinin tamamen de dışarıda bırakılması, halkın tamamen dışarıda bırakılması da bütün bu huzursuzluk ve mutsuzlukla bana kalırsa zor gözüküyor.
1: Peki yolun sonunda ne görüyorsunuz siz? Özgür Özel ve ekibi CHP'nin içinde kalır, tekrar genel başkanlığa geçer mi Özgür Özel, ya da farklı bir parti adı altında mı devam ederler siyaset hayatlarına?
0: Ya burada eğer ki tekrar CHP'yi geri kazanabilirlerse, bu biraz Bilgi Üniversitesi'nin kapatılıp açılması gibi bir durum olur. Yani işte orada demek ki iktidar bundan verim alamayacağını, kendisine aslında negatif bir durum olduğunu düşünüp geri adım atmak durumunda kalır. Öyle bir durumdan, yani CHP'nin yeni yönetimi değil, iktidarın bir karar vermesi, bu iş bize zarar veriyor diye bir karar alması ile mümkün olabilir. Yoksa diğer yol, yeni bir hareket başlatmak. Aslında yeni bir hareket başlatmayı da, partiyi de CHP'de kalmak mı, yeni bir hareket başlatmak mı, yeni bir parti mi diye düşünmemek lazım bana kalırsa. Orada zaten siz o mücadeleyi verip aynı zamanda yeni bir hareket başlatıp ve bundan da sonuç çıkmıyorsa hızlıca yeni bir partiye de dönüşebilirsiniz bana kalırsa. Yeni bir partiye dönüşme de büyük bir tehdit olarak algılanabilir iktidar tarafından. Çünkü o yeni partiye bu sefer çok büyük bir kitle olan mutsuzların, Türkiye'nin mutsuzları, bunun içinde işte DEM kitlesi de var, bunun içinde AK Parti kitlesi de var, bunun içinde yani genel olarak o kararsızlar da var, İçine çekilebileceği bir kitle olur. Yani süreçte mesela DEM kitlesini mutlu etmedi. O da ayrı bir hikaye, daha geniş başka bir konu, ama Türkiye'nin mutsuzları sadece CHP'de değil. O yüzden o toplumsal muhalefet birden başka bir partide toplanmaya başlarsa, ki CHP'yi sevmeyenler var yani ne olursa olsun, tam değişim istiyor olabilir, iktidarı sevmiyor olabilir, ama CHP'ye de katlanamayanlar var. Onların da gayet gönül rahatlığıyla toplanacağı bir parti haline gelebilir aslında yeni parti.
1: Siyaset bilimci Sezin Öney, CHP'de son yaşananları yorumladı bizler için. Çok teşekkürler Sezin Hanım.
0: Çok teşekkürler.
1: Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir sözü belki de Mustafa Kemal Atatürk'ün nesillere armağan ettiği en önemli sözlerden biridir. Bu sözün anlamı net. Bir ülkenin yönetiminde son söz vatandaşlara aittir. Bu cümle bir ülkenin yönetimini vatandaşların belirleyeceğinin garantisini verir. Seçme ve seçilme hakkı dediğimiz şey de tam olarak budur. Her vatandaş günü geldiğinde o ülkeyi yönetme ya da yönetecek kişiyi seçme hakkına sahiptir. Aynı şekilde kendi temsilcilerini, oy vereceği partinin yöneticilerini de kendisi belirler. Ama takriben 10 gündür Türkiye'de yaşananlar artık muhalefet parti yönetimlerinin bile hükümetler tarafından atandığı bir sisteme doğru giden bir ülkeyi gösteriyor. Bu gidişatın sonunda kaybedenler ise ne yazık ki hakları elinden alınan vatandaşlar olacaktır. Hangi partiden olurlarsa olsunlar. CHP'ye tabiri caizse kayyum atanması sonrasında yaşanan son gelişmeleri derledik bugün Kozmo Türkçe'de. Ekibimizden Serap Doğan bize Özgür Özel ve ekibinin partiden ihraca kadar varabilecek tehlikelerle karşı karşıya kalabilecek geleceğini anlattı ve Avrupa Birliği'nden, özellikle Almanya'dan gelen cılız tepkilere yer verdi. Sonrasında siyaset bilimci Sezin Öney ile bir röportajımız oldu. Sezin Öney de CHP'de yaşananların vatandaşların iradesine bugüne kadar görülmemiş bir müdahale olduğunun altını çizdi ve Özgür Özel ile ekibi yeni bir parti kurmak zorunda kalırsa bu partinin sadece CHP seçmenini değil bütün mutsuz seçmenleri de çekebileceğini belirtti. Biz sizler için gelişmeleri takip edeceğiz. Hem bu hem de diğer bütün bölümlerimizi RD Sound başta olmak üzere podcast dinlenebilen bütün platformlardan dinleyebilirsiniz. Bizden bugünlük bu kadar. Mikrofonda ben Aydın Işık. Bir dahaki bölümümüzde görüşmek üzere. Hoşçakalın.
2: Bu bir Kozmo prodüksiyonudur.